Bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu jangeng bakacho manhele jojo kayal bu j